Gün sizim şirkenin Bergis Birge Bergis Bergis Gülük Tamaşa Kuvanışım asla gel

özendi ağa getir. Şoldasın sen bezen rahanda, hoca bir toru basallar manha. Öte dayan

Bizim şirkine Bergus Birge Bergus Bergus Güllük Tamam aşağı.

0: Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.
1: Hürmet ağayan! Konsertimiz şahsı üstünüzdeyizdir. Bərimiz yüzümüz koy, kısılsa tek kısılmay. Uyanmay, danslarımı şıkır oturamız. Kesin koy ağayan! Minir şükürük.
2: Asata!
1: Bir önce bərimizi bilemiz kullandı.

Sensizim şirkenim. Bergis birge, bergis, bergis. Gülük. Tamaşa. Kuvanışım asqağa.